0: Mahira, bağdaki çönek tirgan koğun pişip kaptı. Serdi muzdek koğun yürekki yakıdı. Kilinle, billi yeyli. Leyba, leyba, vama yiçi çi gua gua.
1: Ayyoo, 这么早就开始学普通话了。 你切呱呱，我去整理餐桌，然后我做汤饭饭。你们太可爱了，你们俩今天又是叠词大合集。你们的当时
0: kızım, çönmedim gua.
1: Sizler bek olmakçı mı? Bugün tekrar sözlerini bek şıldıdığan bop gidip sizler.
0: Zala ya to, 我们平时不都这么说话吗? 哪里不对了?咱们日常聊天很亲切。
1: 但是标准普通话里，大人说话不用一直说叠词，喝水水、吃饭饭、吃呱呱是小朋友撒娇时常用的。咱们成年人交流不用这样。你们的当时
0: kızım, bana tercüme kılıp yarınço.
1: Bizning adetdagi paranglashuvimiz kishiga yaqishliq tuyg'u berdi. Lekin cho'nglar o'lchamlik putunxoda paranglashganda doim takror so'z ishlatmaydi. Masalan, chi fan fan, he shui shui. Çı qua qua deyənlərini ballar ərgilgəndə şiltidu. Çoğla paranlaşqanda bundaq deməyimiz.
2: Oh, yönləşi这样啊. 我说我每次刷抖音, 看新闻, 总觉得和我说的不一样. 原来是我们叠词用多了.
0: Nevrem bilən tolu paranlaşıp, balıla ərgitilini ügünüp qaptıq əməs mu?
1: 我们这样学也是特别的好，马伊拉继续讲。刚刚妈妈说特别的好，标准普通话直接说特别好，不用多加的，听起来更加标准、更自然。阿爸妈是特别的好的的 ，ülkemlik putunhuada bivasite特别 好的 sekli bo'ladi. Dani qo'shib aytishning ajdi yo'q. Bundaq desak, texmi ülkemlik, texmi tabiiy anglandi.
0: 特别好，吃饭。
1: 做饭、喝水，哎呀，
0: 越学普通话，感觉越没有学好的样子。你说得很自然，爸爸，你进步很大。有时候去外地看病或是接待外地游客时，我们说的普通话，他们理解起来有点费劲。以前我们觉得农民一辈子种地，在家干活。 可现在不一样了，咱村的路修宽了，环境变美了，天天有游客来村里寨寨观光。只有把普通话学好了，才能更好的接待游客，让大家的钱包真正的鼓起来。 ilgari biz dehqonning umri yartirish, oila ishlarini qilish bilan o'tadi deb qaraytdik. Lekin hozir o'xshamaydi. Kentimizning yo'llari yosilib, muhiti go'zallashdi. Har kuni sayyohchilar kentga kelib, meva uzib, sayli sayohat qiladi. Putunxoni yaxshi so'zlayotganda, sayyohchilarni texim yaxshi kutib olib, ko'pchilikning hamyonini haqiqiy tompayt qilib bo'ladi.
2: Ni ba shuodi henghao. Women mai guaguo, xuanchuan jiaxiang, chumen banshi. 学惠农政策，不会标准普通话，跟不上新时代。To'g'ri dedingiz dadisi. Mevalarimizni setishda, yurtimizni tashviq qilishda, sirtda ish bajarganda, dehqonlarga nap yetkazish siyosatlarini o'rganishda, o'lchamlik putunxoni bilmasak, yangi davrga yetisholmaydi ekanmiz.
1: 国家通用语言文字就是我们的连心桥. Davlat o'rtaq til yiziqi bizning qalbdoshlik ko'rkimiz.
0: Shuodi xo'. 每天干完农活，我们都跟着马伊拉说说说。说说

0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们来一起复习一下刚学过的词语和句子。连心桥，
1: Kalıp taşlık körüğü.
0: 连心桥
1: Kalıp taşlık körüğü.
0: 美景
1: Güzel manzara.
0: 美景
1: Güzel manzara.
0: 广袤的乡村大地
1: Keng yezi kentler.
0: 广袤的乡村大地
1: Keng yezi kentler.
0: 瓜果
1: 미브치와
0: 瓜果
1: 미브치와
0: 种地
1: 열대리시
0: 种地
1: 열대리시
0: 做饭
1: 터먹이듯이
0: 做饭
1: 터먹이듯이
0: 叠词
1: 테크랄소즈
0: 叠词
1: Tekrar söz.
0: 交流
1: Fikir almıştırış.
0: 交流
1: Fikir almıştırış.
0: 各族群众心连心
1: Her millet amısı kalptaş.
0: 各族群众心连心
1: Her millet amısı kalptaş.
0: 农活
1: Dihkancılık işleri.
0: 农活
1: Dihkancılık işleri.
0: 游客
1: Sayahatçi.
0: 游客
1: Sayahatçi.
0: 连心桥
1: Kalıptaşlık körüğü.
0: 美景
1: Güzel manzara.
0: 广袤的乡村大地
1: Keng yezi kentler
0: 瓜果
1: Meyve çiva
0: 种地
1: Yer deriş
0: 做饭
1: Tamak itiş
0: 叠词

0: Tekrar söz.
1: 交流
0: Fikir almıştırış.
1: 各族群众心连心
0: Her millet amısı kalptaş.
1: 农活
0: Dihkancılık işleri.
1: 游客
0: Sayahatçı.